Ne yapacağım ben? Çatıracağım ben? İdo! Madra adişana. Udare dinda. Nanu horage bandava. Nanna hesaru? Kavunle kanendu. İyi hottu. Ninna tatte. İyi bir şey hadodakkagi. Ayda hastalagi nittiddene. Ba!